0: zannediyoruz bazı.
1: Hayır.
0: You logged me out on a key check at 40 Chateau Drive.